0: içim bonna bonne çomozi çomozi içim bonna uyu da moro içim bonna makato içim bonna noyu o damulagi anna içim bonna arisin ramu usoro juro giza bikora bagabo iza hacya karirimbo akaririmbo urukundo nyarukundo kakimanuka kateka nezera bene wacu bari hano mu gihugu kibanye cya Congo niyo ngabo diriberi yadukunda Fabrice na mwene wacu ari ngaha mu Kajaga wabona ima arigisi
1: ugira ibihe byiza iza hacya